0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Of the Radio Glass Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен бомбо дентај.
12: Инџа Анкара, Радио Садаје Турција.
13: Да, Турција гаг радио да.
14: Хосуме Турција и дајна Радио Гајана.
15: Etirçiye Radyo Sadburi Türkiye Skma.
16: Ovodo Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ayç Radyo Voça Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирда Türkiye Ovası.
14: Gepleyer Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ye Sıday Türkiye.
4: Anlamadın ona Türkiye Avazı Radyosu.
7: Edo İfonitis Türkiye.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
2: Jeder Radio Cumhuriyet Türkiye.
17: İni adalah Radio Suara Türkiye.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
20: Este es Radio Voz de Türkiye.
21: Kochira wa Türkiye no koe radio des.
22: Zboru wa glasot na Türkiye.
17: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
23: It Türkiye Hangya Radio ya.
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
24: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Sunula Türkiye Avazı Radyosu.
1: Edo İfonetis Türkiye.
2: Oldi Radyo Glas Türkiye.
3: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
4: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
6: Este radio voz de Turkiye.
7: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
8: Zboru wa glas ot na Turkiye.
9: Efirde Turkiye ovoz radio.
10: It Turkiye hongia radio ya.
2: Oldu radio glas Turkiye.
11: Türkiye önü radyosu.
2: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Türkiye Avazı Radyosu.
1: Edo İfonetis Türkiye.
2: Oldi Radyo Glas Türkiye.
3: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
4: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
6: Este radio voz de Turkiye.
7: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
8: Zboru wa glas otna Turkiye.
9: Efirde Turkiye ovozi radio.
10: It Turkiye hongia radio ya.
2: Oldu radio glas Turkiye.
11: Türkiye önü radyosu.
2: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

Ankara'da saat 12.30, Bişkek vakti boyunca saat 15.30. Türkiye Radyo Televizyon Mekemesi TRT'nin Kırgızça berüülörün ugup jatasızlar. Bizdi jalpı Kırgızstan'da birinci radyodan jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Ал эми Турксат 3А, Турксат 4А, Hotbird, Galaxy 19, спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Маалымат, маек, видео баяндар менен 3W.TRT.NET.Кыргыз дарегибиз боюнча интернеттен таанышсаңыздар болот.

Selamun aleyküm, hürmetlik radyo dinleyici aziz kardeşler. Anlatkanla Türkiye Avaz Radyosu'nun Uygur çanıltışı. Bugün 2026 yılı 26 yılı yekşembe. Hazır Ankara vakti çüştünken saat 1, Ürümçü vakti çüştünken saat 4. Hürmetlik radyo dinleyiciler, anlatışlarımızı her güne Ankara vakti çüştünken saat 1'den 2 gece, Ürümçü vakti çüştünken saat 4'ten 5 gece boğan adlıkta Türksat 3A, Türksat 4A sünni emrahları ve radyomuzda internet sahipsi www.tr.net.tr yansızık uygur adresleri kılık bir ostanlı yalaşla. Anlatışlarımızın tekrarını her günü Ankara vakti etken saat 6'dan 7 gece. Ürümçü vakti etken saat 9'dan 13 boğan adlıkta kıskı dolgun 41 metre 7240 kilogirtiste sünni emra ve internet arkalık anlıgılı buldu. Hürmetlik radyo dinleyiciler, anlatışımızdan bugünkü cedvelde haberle Yeni İran'ın tüncü çağrıki Yıldızlı adın Yanırgan Sada ve Nakşı Müzik Katarlık programına bağlı olup aldığımızdaki bir saat boyu içerisinde bilen birlik olumuz. Bugünkü programlarımızda ben Kamilcan Kaşıgarı riyasetçilik kılımın. TRT Uygurçu'nun hürmetlik klasmenleri, teknikilik meseleler sebebinden 29. yıl günü kıskı dolkundan radyo anlatışımız bir günlük toktaydı. Ama anlatışımızı internet arkalık anlayalayızla 30. yılda kıskı dolkun anlatışımız eslik gildi.

баянатыда данлык зираат йыгылышты илгири Русия ужумларынын эгерлашканлыгыны ве Кар деңиздеги алкылык энергия һәм соода линиялары үстүдөгү бисимнин ашканлыгын айтты. Ахыркы вакыт бир Русия учкучсуз аппаратынын айлар илгири Румыниянын Галати шаардыгы бир апартманыга түшүп, эки адамды ярландыгандан кийин мейданга келди. Bu Ukrayna urushi jarayonida bir NATO'ga a'zo davlatning odam zich yashaydigan bir rayoniga zarba bergan tunji hujum bo'lgan edi. Takrorlangan havo tavalik xiloflikleri urushning NATO zimmalariga kun sayin yaqinlashishi sababidan tashkilotning sharqi janubi qanot tarafidagi bexatarlik andishalarini oshirdi. Hurmatli radioyonlukchilar, Iran, Bahrayn, Yordaniya va Kuvaytdagi Amerika harbiy nishonlariga zarba berdi. Iran Amerika armiyasining Iran hujumlarida ishlatgan o'tir sharqdagi barliq bazalari va o'rinlarining qonuniy o'ch olish nishoni hisoblanganligini bildirdi. Iran armiyasi Amerikaning oxirgi hujumlari qarta o'ch olish sifatida Bahrayn, Yordaniya va Kuvaytdagi Amerika harbiy nishonlariga hujumlarni ilib borganligini e'lon qildi. İran inqilabi muhafizətçiləri cümə günü Bəhrəndəki Amazonğa aid bir uçur mərkəzinin nişanğa alğanlığını ilgir sürdü. Amma nə Amerika texniki şirkəti, nə Bəhrəyn hökuməti bu vaxt heç qandaq bəyanat elan qılmadı. Amerika mı öz urullarının ya ki xadimlərinin nişanğa alğanlığını cəzimləşdirmədi. İran armiyası dövlət televiziyası elan qılan bəyanatında etigəndə Bəhrəndəki İsa hava bazısı da Amerika terror armiyasına aid yıqılğan barları, çoğ jabduq anbarları, silo ve kisel kanala araş kamikazisi uçkusuz aparatları bilen nişan gelinde dedi. Bahreyn'de turvatkan bir AFP muhbiri cüme günü partlaş evazı anlangallıkını ve agahlandırış signallarının çınlangallıkını tutuyor. Ama iki vaka oturusu bağlanış bağ yokluğu tek inkemez. Bahreyn hükümeti kinci bir kısım hava hücumlarının aldığı ilinganlıkını ve hava aparatlarının yoktulganlıkını ilan kıldı. Bahreyn daireleri Tehran'ı kuralarının nişanına ilişkilerin eğitildi. İran armiyası Yordaniya'daki El Ezrak bazısı da ayrıplan iskidatları, Rumun iskidatları ve bir eskerle turuşluk binaga uçuksuz aparatla bilen zerbe geldikini ilgirtsüldü. Yordaniya armiyası olsa İran'ın cümle günü atkan 7 başkurulduğun bombası ve 6 uçuksuz aparatının aldı ilin kallıkını, hücumlarda adam ölümü geldikini ya ki maddi ziyan maydanı kemi geldikini ilan kıldı. İran armiyası yine Kuveyt'teki kamp Adediriya, turuşluk Amerika ambarları bilen kamp Duha ve kamp Arifcan'daki Amerika askerleri ulaşkan meydanlığa uçuksuz aparatla bilen hücum kıyallıkını bildirdi. İran inkılabı muhacirleri Kuveyt'teki Ali Es Salim hava bazısını hücum kıyallıkını bir ok doğru ambarını veren kıyallıkını hem de Amerika kadınlar arasında adam ölüş ve yarınışkı sebep boğallıkını ilgiri sürdü. İran armiyası yine kamp Udayri'deki cabduk sıklaş iskilatları bilen Bahreyn'deki Amerika 5. filotuna ait bir küzdüş munarını paçaklap taşlağanlıkını ilgiri sürdü. Tehran Amerika armiyasının İran'a hücum kılış meksidi işletken Uttur Şerak'taki her bir orun ya ki bazının kanuni öçeliş nişanı bulduğallıkını bildirmekte. İran Hatemul Enbiya Merkezi Kumandallık İştabı Kumandanı Ali Abdullahimu cüme günü Rayındık Amerika askerleri tehdit edip silah için cehennemge haksız bir taraflık biletlerini teyirildik dedi. Abdullahi Dülüt Televiziyası'ndaki sözü de İslam Cumhuriyeti'nin şehit kılınan her bir şereflik fukrası için bir Amerika askeri cehennemge vehetli dediğin sözlerini işletti.

0: Alamat konular Türkiye Avazı Radyosu Haberler Programı'sı.
1: Örmetlik radyo anlayıcıyla, Trump başkulduğun bomba kıyınçılık sebebinden İran karta herbi hareketini vakitlik toktattı. Trump başkulduğun bomba kıyınçılık sebebinden İran katılgan herbi ciddiçilikini aşırış planını vakitlik toktattı. Kararının Amerika'nın başkulduğun bomba zapaslarının azişi, rayon karakterlik ciddiçilik ve Paris koltuk ittifaklaşılığı kartılgan tehditlere ait endişelerdenkin ilgallıkı bildirildi. Amerika Birinti Donald Trump, Amerika ve müdafiye sistemisi başkulduğun bomba zapaslarının azaygallıkı ait endişeler sebebidin İran kartılgan herbi hareketlerini kent külemde aşırış planlı.

ne vakit toktattı. De New York Times gazetinin haberine sıslanganda karar Trump'ın cuma günü yukarı derecelik meslekçileri ve kabinet azaları bile ütküzgen yığındın ki ilingan. Her bir mesullarının kenk ölemlik dokunuşlarının kayıttın başlanışının otur şerhtiki Amerika askerleri bilen bazılarını koğdaş için ihtiyaclık boğan patriot, tosp zer, belgeci başkıldığan bombaları ve başka hava müdafiye sistemi ok doğrularını hatarlık derecede azaytı bitiş mümkünlük doğrusu da agahlandırış belgeliği bildirildi. Amerika'nın İran bilen davamlaştırıp atkan tokunuşlarda hava müdafiye sistemisi başkurulduğan bomba zapaslarının zor bir kısmını işletip boğallığı ait endişeler ilgirim o gün tertip gelgen idi. Haberde Trump hükümetinin ciddiçilikini tekeme örültüşünün İran'ın tekeme eğer ölçeliş hareketlerine yol açıdığallıkı, Paris koltuğu devletlerine Amerika'nın yıraklaştırıldığallıkı, hem de yerşari energiye ve musafirliğe krizislerine eğrılaştırıldığallıkı dair kayıplardın üzünü kaçıqallıkı tekitlendi. Amerika baş ştab başlığı General Dan Kane'nin kenk önemlilik herbi hareketlerinin kayıtının başlaşına mümkünlükine, ama bunun otur şarıktaki herbi faaliyetlerine başkurduğun Amerika Merkezi Komandallık Ştabı'nın tosup zer belgeci başkurduğun bomba zapaslarını eğer derecede azaltı tutuklarını yıpık sohbetlerde ifade edilgelik yokturuldu. Aksaray Alaka Direktörü Steven Chung, Trump'ın diplomatik halkalış çağrısını üzgertişini arzu kıldıklarını her zaman uçkaşkara oturup koyup gelgelikini. Ama İran'ın Hormuz Boğazı'da yakı Amerika'nın itibaklaşları karşı terörlük faaliyetlerine davranıştığın takdirde barlık tallaşlarını üstel üstede tutuklarını etti. Çoğun İran'ın müzakere kılınan bir gelişim için hizmet kılışı akılanlık buldu. Bu misal nem buldu kalıqını üzdür bildi o dedi. Hürmetlik radyo anlıkçılar. Berlin'de yürüyüş kılıp atkan amma arısı'a bir avtomobil besip girdi. Bir kişi ölüp 10'dan artık kişi yaralandı. Dairle vaka yüzbege orunga köp sandı sakçı evetti. Pukralarının rayondan ayrılıp ciddi kutkuzuş etiratlarının buyruklarına boysunuş talep kılındı. Germaniye taratkılarının sakçılarını menbe kılıp belgen haberlerge karaganda Berlin'in merkezde ütküzülgen bir yürüyüş yığılışı esnasında bir avtomobilin ammanın arsığı besip girişi neticesinde bir kişi hayatına ayrılıp 10'dan artık kişi yaralanğan. Vaka şüyanın vakti tahminen saat 22'de Tiergarten rayonundaki yürüyüş jarayanında yüzbedi. Bayıl gezide şahitlerini menbe kılıp belgen haberde akranlık bir minibüsünün yukarı sürette ammanın arsığı besip girgenlikini bildirdi. Vaka dinkin ciddi alaka merkezde köp sandaki yaralanğıcılığa ilip girindi. Ve vakala karta agahlandırış verildi. Otuçuruş idarisi bayanatçısı vaka yüzbege orunga 44 ciddi kutkuluş hadibinin evetilgenlikini ilan kıldı. Rayonga köp sandaki sakşı evetilgen bulup dairle Pukraladın faaliyet meydanından ayrılışını ve ciddi kutkuluş etiratlarının buyrukları boysunuşunu talep kıldı. Abdumobil şoförüga ve vakanın sebebine ait başka tepsilatla tek aşkarlanmadı. Hürmetlik radyonluğçılar, İran Ukrayna'nın Hazar Denizi'de İran'a ait bir Suudi Parahutu hücum kıyıklıkını bildirdi. İran Hazar Denizi'de Suudi Parahutu kılınan ecellik hücum hakkında Ukrayna'na yapıldı. Tehran dairleri İran'a ait Suudi Parahutu kılınan Ukrayna hücumunda bir denizcinin ülkelikini bildirip, öz devlet menfaatlerini koğdaydıklarını ilan kıldı. Tehran dairleri İran'a ait Suudi Parahutu kılınan Ukrayna hücumunda bir denizcinin ülkelikini bildirip, öz devlet menfaatlerini koğdaydıklarını malum kıldı. İran Ukrayna'nın Hazar Denizi'de İran'a ait bir Suudi Parahutu hücum kıyıklıkını ve kayda bir denizcinin hayatını ayrılganlıkını ilgirsüydü hem de hücumunu tecavüzçülük hareket edip eğitildi. İran Taşkı İslam Ministerliği'nin ilan kılınan bayanatta hücumunun etigen terepte meydana geldiği ve Parahutu'da partlaş yüzbegeliği bildirildi. Ve kayda bir denizçinin ülkelliği, yeni bir denizçinin yaralanganlığı kayıt kılındı. Ministerlik Ukrayna'nın halkara kanunu kılap hareketli buluş, tokunuşunu kengaytışke ve halpsizliknin dairesinin çoğaytışkı urunuş bile ayıpıldı. İran Taşkı İslam Ministerliği halkara kanunda urunağın özünü koğdaş prinsipi qatasen, devletinin menfaatlerine ve devlet bekhaterlikini koğdaştın yanmaydıqallıkını bildirdi. Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski bolsa, ilk süpsüz ilan kıygan bayanatı da Ukrayna'nın Hazar Denizdeki uzun musafirlik hücumlarda intayın küçlük neticilerine erişkenlikini etti. Zelenski hücumlarının İran'a tabi herbi yük toşuşu işletildiğin parhutlarını ve bir herbi parhutunu hücum nişanı kıygallıkını bildirdi. Ama Zelenski Tehran tılgağın İran'a ait Suudi parhutunun ismini etmedi.
Hürmetlik radio anlıkçılar. İsrail'e işgaliyet astıdaki Garbi Kırgak'ta 763 yeni kanunsuz

0: алғы сөйлішіні пілалы мақта. Сыралия ішғалиет астыгі ғарбы ғырқақның әлей ортырақ районыда 763 ең қанусы тұралғы сілішіні пілалы мақта. Малия министері ең қанусы тұралғы құрлыш піланының әлей ортырақ районының көліміні алдымыз келілады 300 чоңайтыш күтілдіғалықын етті. İsrailiya Maliya Ministri Bezalel Smotrich İsrailiyanın işğaliyet astıdaki Gərbi Qırğaq qaraşlıq Nablusun cənubidəki Eley Oltıraq rayonunda 763 yeni qanunsuz turalğı rayonu quruşunu planlayatqanlığını elan qıldı. İsrailiyanın Channel 14 kanalının xəbərinə qaraganda Smotrich İsrailiyanın qanunsuz oltıraq meydanları və turalğı orullarını quruşunu davamlaşdırdığını etdi. Smotrich turalğıların besivlinğan Gərbi Qırğaqdakı Binyamin rayonluq kengeş çigirası içinde ornağın kanunsuz ele oltıraq rayonunda kurulup terakki kıldırılganlığını bildirdi. Channel 14 kanalı planla emelge aşırılgan denken kanunsuz oltıraq rayonunun kölümünün aldığımızdaki yıllarda 3'si çoğuydağalıqını ve mınlaç yeni kanunsuz köçmelerini üzü çıgı aldığalıqı mülçelerini vatqalıqını haber kıldı. Palestin dairelerden ilgilenen malumatlarga asoslanganda işgaliyet astidiki Şarq Quddusunu öz içige algan Garbi Qırğaq miqyasida 141 kanunsuz oltıraq rayonu ve 224 köçüş orunda tahminen 750 bin kanunsuz İsrailiyelik köçme yaşaydı iken. Palestin tam ve oltıraq rayonlara qarşı turuş komiteti kanunsuz köçmelilerinin 2026 yılının aldığı 20'de Palestinliklerge ve ulanın mülüklerge karta 3488 qetim hücum qıyğanlığını məlum kıldı. Komitet hücumlarda UYİT Palestinliklerin hayatına ayrılğanlığını ilan kıldı. Palestinlik mesullar kanunsuz oltıraq rayonlarının kengaytilişi ve köçmeliler hücumlarının İsrailiyanın işgaliyet astıdaki Gərbi Qırğaqına resmi üzgü koşuluşu yol açıdığanlığını hem de münasibetlik Birleşken Devletler Teşkilatı kararnamalarında köz tutulgan müstakil Palestin devleti imkaniyetini acizlaştırdığanlığını eskertip agahlandırmaqta. Örmetlik radyonluğçular. İsrailiya Gazze'ye katlam karakterlik hücumlarını kıldı. Dairle 2025 yılı oktabirden buyan İsrailiya'nın uruş tok tutuşka akılaplık kıygan hücumlarda 1191 Palestinlik'nin öldürülgenlikini ve 3853 Palestinlik'nin yaralanğanlığını ilan kıldı. Sahiye ve yerlik menbelerge asaslanganda İsrailiya'nın Gazze'nin okşumgar rayonluğu kıygan ayrım ayrım hücumlarda yukur dercilik bir sakçı mesulunu koşkanda iki Palestinlik hayatına ayrılıp az digendim 14 kişi yaralangan. Şembükün elip belga hücumla 2025 yılı 10. oktabirden bu yankı uruş toktuş gelişiminin İsrailiya terpidinin her günü ayak astı kılınışının en ahirki ornakları arzudun orun aldı. Gazze İçki İşler Ministerliği Gazze şehrinin şimalı garbideki Şeyh Rizvan mahallesi deyilip verilgan İsrailiya ve hücumada Gazze'nin şimalıdaki sakçı teşkilatına başlıklı 54 yaşlık Abdülnasır Muhammed El-Mukaddimi'nin öldürülgenliğini ilan kıldı. Gazze'nin şimalıdaki Ebu Şarık rayonunda bir abdumobulga kılınan uçuksuz aparatı hücumadımı bir Palestinlik eğer yarlandı. Sahiye menbesi Palestinlik sakçı kadimi Yamen Öbeydi'nin 14. yılda ilip verilgan İsrailiya hücumu yaralanğanlığını ve yara sebebinin hayatına ayrılğanlığını bildirdi. Gazze Seyyye Ministerliği İsrailiya'nın hava hücumları ve uç kırış hareketlerine öz içige alan uruş toktuş gelişimi kılaplık kılış kılmışlarda 1191 Palestinlik'nin öldürülgenliğini 3853 Palestinlik'nin yaralanğanlığını ilan kıldı. İsrailiya'nın 2023 oktabirden bu yan Gazze'de davamlaştırılan 40. yılda 73 bin'den artık Palestinlik hayatına ayrıldı. 170 bin'den artık kişi yaralandı. Kent kölemlik ve veyrançılık rayondaki amma ve ul esrarların 90%'ın köprüyekini veyran kıldı. Hürmetli radyonluğçular, yukarıda haberle anıldığına.
1: Kalbim senin ritminle atıyor hep.
0: Hürmetli radyonluqçular, hem de Zeynep Bastık'ın orundışı da Sana Bayılıyorum namlı.

TRT Uyghurçunun hürmetli ihlas melleri, bugünkü programımızda sizlerini intayin alaydı bir şahs bilen tanıştırmız. İsmi fakat öz dövültüzlemez, çıgıraladın halkı pembegi tanışlık boğan, Kırgız, tiyatr ve kino senetige zor töhpülerini kuşkan büyük ustaz Sabıra Kumuşalıyevni tanıştırmız. Tiyatr sahnesi de özgücü maharet bilen gevdilendirgen ölmez obrazları bilen halkın alkışıga, hürmütüge ve mehrige erişken büyük artist, çunkur mehriballıkı bilen Kırgız halkının kalbede umay ana, yani mukaddes ana süptüde orun aldı. Halkının suyumlu kızı boğan bu büyük senetkarını hemimiz birlikte teğme yakındın tanıp çıkınız. Genundakta dikkatanla programımızda bolsun. Sabıra Kumuşalıyeva 1917 yılı 19 Mart'ta Çüy rayonunun Tokuldoş yitsida adlı bir dekkan ailesi dünyaya gelgen. O özü tukulup özgen bu zımınga baştan ahır çunkur muhabbet ve pahırlanış duygusu bilen bağlanan. Gelgüsünün bu büyük artısı mektep illerdenkin Fronze Pedagogia Teknikumu'da okup turmuşunu adlı bir başlangıç mektep okutukçu süptüde başlagan. Ama onun takdirdeki asaslık çoğun sahne, onu teki 14 yaşıyla özünün sihirlik dünyasına gelip kılıp boğan. 1934 yılı yaş Sabıra Allıburun Kırgız Drama Tiyatrı'nın artısla ümküge kubul kılmıgan idi. Bu çoğun ailede deslepti fakat arka görünüş artısı bulup işildi. Bir çette kaillik bilen küzütüp sahnelerinin seyirlik celepkarlıkı gönüşki terişti. Ama onun tiyatrga ve artistlikka boğan iştiyakı şüncülük güçlük idi ki, meşklerde başka artistlerini astaydıl anlaydı, üzüm sezmigen halda başrollarının bağırlık sözlerini zihni gizip alattı. Bu cimcid kaillik ve yoşurun yadlaşla onunla hayatının vuruluş depterini açtı. Bir günü Kasım Ali Centoşev'nin Karıçaç namlık draması sahneleştirilgen çağda başrol altısı tüyüksüz ağırıp kaldı. Oyunu emelden kaldırış mümkün emes idi. Yaş Sabıra cesurluk bilen utturgu çıkıp rol sözlerini yadgı bildiğallıkını itti. Heçkandak tiyatr okuşu bolmağını karmay, onun utturu koygan tüncü uğruluşu bağırlık tamaşı billahını heyran kaldırdı. Metbuatla onu kökü götürüp yazdı ve bu mucizlik başlanış bilen senet dünyasında Sabıra Kumuşalıyeva hikayesi başlanıp gitti. O tiyatr ülkede ömür boyu eslemelerden üçmeydiğen 120'den artık canlılık ve üzgüç obrazga ruh bağışladı. Toluk 75 yıl boyunca sahnede

aktip rol alan sabıra kumuşalıyva. Hoddi Stanislavski'nin küçük rol bulmaydı, küçük artist buludu degen sözünün emeli nemunisi bolgan idi. Büyük rejissörlarning mo orta karşıya o kıska ve arka görünüş rollarının en büyük ustası idi. Şu devirdeki septişi halk artisti Muqabit Toktubahiv onun bu özgüç talantını mundaki yakınlık bir eslim bilen sözlep beredu. Bir oyunda o fakat birli qetim sahneye girip çıkıdıgan adli bir mumayning rolunu alattı. Sabir hemşire tikisti eni kizilmagan bolsumu sahneye girip la ayaklarını çıkarıp koltuk kıstıdı de görünerlik orunga oltudu. Andın köpüşüp öksünüp durup beşitki yögeşini açtı. Aslıdın toluk 10 tane yögeş çıktı. Tamaşıbılla külüp getişti. Addeli bir roldun hiyalığa meken meydan ençki noktala bilen kanda kılıp muşunda gayet zor bir obraz yaratkıl bolduğallıkıga hemimiz ayran kılattık. Mana o en küçük rollağımı muşunda büyük ruh beğişleydiğen tabi bir talant ikisiydi. Onun kinoçuluk tarihi karaydıgan bolsak, kümüş ikranda kaldıgan acayip bizleri ve gevdilendirgen çunkur obrazları derhal dikkatini tatıdı. O orulagan obrazlar içi de dramatik, komediyelik, icabi ve terebi nurgun okşamagan çırayla mavcud. Şunda kılıp, o Kırgız kino tarihindeki en ölmez eserlerimi boy gösetti. Onun kinoçuluk müsabisi de eslemilegi izlegan asaslık kinoları ve roller tüvendikçe. Çingiz Aytmatov'un Ölmez Eser'den işlengen Cemile namlık kinosudaki hemmigi tonuşluk cimogor ayal rolü, Tolumuş Okyo'nun Otk Tazim namlık kinosudaki Arkaya'nın anısı obrazı, Bulut Şamşiyev rejissorluk kıyan Ak Kime namlık kinosudaki Küçük Balının Mumisi Kizek rolü, yani Şamşiyev'in İnsanlar Arsı'da namlık kinosudaki Saykal obrazı, şundakla Kırgız kinolarının en boyumlar katardın ornağan Bakay'nın Caylavi, Kızıl Alma ve Liftlik Öy'nün Zembillerine okşaş Nurgullu'dan tallangan kinoladır rol aldı. Bir kıtım köygen adamda adetten taşkırı eğer tesir kaldırdığı rolleri bugünkü gündümü özünün yukarı kımmetini saklap gelmekte. Artısının bir obrazını barlık geltürüştüki ustalıkı hakikaten mu alaydı takdirleşki erzikti. Mesela Utku Tazim namlık kinosudaki süretki ilişte ot içi de kalan öydün üç balını kutkuzu aldığın meşhur görünüş bulup bu görünüşünü süretki iliş için hakiki ot ile batkan öyünün içine giriş gerek idi. Rejissorunun hemşerem bu görünüşünü birlik etimde ilip buluşmamız gerek. Öyüne yeni bir etim köydürenmemiz. Amal ba kolonuzdun kelgençi orulap verin deyişi bilen Sabira çoğun bir hatergi tevekkül kılıdı. İki balını itkidin tutkuzup, otlarının arsıdın tartıp çıkarıdı. Görünüş süretki elini buluşuğala üy zor bir evaz bilen gümürlüp düşüdü. Demek Sabıra şu kıtım kısımda ilişkiler yanında ölümdün ama kalan idi. Akgemin amlık kinosunu süretki ilişkide olsa, onun yığılış gerek boğan bir görünüş bağıydı. Men bundak görünüşki teyarlık kılmayı oynayamaymen degen Sabirage rejissor kopallık bilen vakaraydı. Bu ahvaldan bek rencigen ve künlü yirin boğan Sabira açık bilen orundan itilip çıkıp yıraklaşkança tüyüksüz arkasıga yürüp gelip vakaraydı. Kameranı elip gelinle, yığla avatımın. Del şu dakikada rejissorgu boğan ağırınışı ve açık sebebinin hakiki köz yaşlılığı çümülgen samimi dakikayla kamera gelinirdi. Kıskısı Çin yürküdün emge kıyan Sabıra, Kumuşalıyva, senetli koşkan adetten taşkırı töhbüler bilen nurgun şereplik unvan ve midallağı layık görüldü. Kırgızistan halk artısı unvanına ağan Sabıra, Kırgız Cumhuriyeti'nin kahramanı dep ilan kılınıp, devletinin en yukarı uğdunu boğan Ak Şunkar bilen mükafatlandı. Tiyatr ve kino dünyasındaki bu alaydı utukları, onun yerine halkaralık kurmancan detka ve Kutman Ana mükafatlarını bilip geldi. TRT Uyghurçu'nun hürmetli klasmanları. Bugünkü programımızda Kırgız halkının omay anısı Sabıra Kumuleşeva bilen tanışıp çıktık. Kırgızistan'ın tuncu prezidenti Eskar Akayev onunla yazgan tarihi ehmiyet gibi de bir hitide mundaki tapkıgan idi. Sabıra ana, siz Kırgız

0: Kızlarının omayı anısınız. Sizden en çok ötünüşüm 100 yaşını görüşünüzdür. Kilim sizinle hemimiz birlikte kutlaylı. Bu sözlerden kin bu büyük senetkar halkının tılı da ve kalbi de ebedi omay ana süptü de orun aldı. 91 yıllık ömrüge gayet zor bir mirasını sığdığan Sabara Kumuşalıyevani hürmet bilen ve minnettarlık bilen yad etimiz. Kinki programımızda görüşkice aman boğaysla hayır hoş.
1: Yıldızların yangrayan sadası.

TRT Türkiye Avazı Radyosu her vakit dünyanın hemmeli yerinde www.tritworldchicket.com

тому билан оқытучы нәтижесінде Қыбрыс түріктерден Зәки Халил билан Джамила Амир Алинің шәһит қылынышыдан кейін башланған қанлық Рождество байрамы һөҗүмләрендә 364 кеше шәһит қылынды, 103 түрк есі бошытылды ва 25 мыңға якын кеше өй мақалларыдан айырылды. Rum banditleri 1963 yılı 24 dekabrda Lapkoşa'nın Qumsal rayonundaki hücumlarını davamlaştırıp atkanda Qıbrıs'taki Türk polkining doktori Mayur Nihat İlhan'ın ayalı Muruvvet İlhan bilen balaları Murat Qutsi ve Hakan Munchida vahşilashib öldürilgen holatda topildi. Bu fojia tarixda Qumsal qirg'inchiligi yoki Vanna ya'ni Munchi qirg'inchiligi deb ataldi. Yılı 5. Avgustda Rum ve Gresiya koşulları Erenköy rayonundaki Qıbrıs Türk halkı hücum başladı. Gresiya aeroplanlarının Erenköy'ünü bombardıman kılışı neticesi de Nurgun Türk şehit kılındı. Türkiye bu vaziyetke takabül duruş için çeklik hava hareketi teşkilip Türk halkının Türkümlep kırgın kılınışının aldan aldı ve Rum koşullarına eğer mağlubiyet uçuradı. 1964 yılı 8. Avgustda aeroplanı düşüp ketken Türk uçuşçusu Kapitan Cengiz Topal heşkındak yaralanmasından Rumlara esir düşüp kaldı. Topal kiyince Rumların vahşilerce kıyınaşları neticesi de şehit oldu. Türkiye Cumhuriyeti kapalıcı devlet süpüde de hareket göğüttü. Türkiye Cumhuriyeti 1974 yılı 20. Eylül'de kapalıcı devlet bolu süpüde bilen arlaşış hukukudun paydalandı ve Türkiye Armiyası Qıbrıs Tınıçlık Hareketi'ne başladı. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın çakırıqı bilen 1974 yılı 22. iyulda uruş toxtutuş kilişimi hasıl kılındı ve tokunuşla toxtudu. Qıbrıs Arlı'daki tərəflə oturusu da 1974 yılı 25. iyulda Cenve söhbeti başlandı. Gerisiya ve Rum tərəflərinin tələblərini qəbul qılmaslığı hem de Aral'daki Türk xalqına karşı qaytidin qırğınçılıq elib veriş ehtimallığı Sırıttin 2. qatımlıq hərəkət elib verişini şərt qaldı. Bu jarayonda Ayşe ta'tilga chiqsin degan maxfiy parol bilan 1974 yili 14 avgustda boshlangan 2-chi qatimlik Qibris tinchlik harakati orqali Aralga tinchlik va amonlik olib kelindi. Qibris tinchlik harakatida Turkiya armiyasining 498 askari shahid bo'ldi. Qibris Türk tarafı bo'lsa bu harakat jarayonida 70 mujohidni o'z ichiga olgan 270 kishidan ayrildi. Qibris Türklerinin tarixdan buyon bo'lgan umumiy shahidlar soni bo'lsa tarix betlariga 1672 deb xotirlandi. Neticede bu hareket sayısında Qıbrıs'ın bugünkü çigraları sızıp çıkıldı. 1975 yılı 13. fevralda Qıbrıs Türk Federatif Devleti kuruldu. Raup Denktaş Federatif Devlet ve Parlament Rejistik Vezipsini üstüge aldı. 1983 yılı 15. noyabrda Şimali Qıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurulganlığı bütün dünyaya jakarlandı. Şimali Qıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tüncü cumhur reisi mu yanıla Raup Denktaş boldı. Qadirlik anlıqçılar, yuqorida maxsus sahifa nomli programımızdan bu haftalik sanida Ayşe Şimşek'nin TRT Haber kanalı üçün tayyorlagan Qıbrıs Türklerinin erkinligi Qıbrıs tinchlik hareketi sarlavilik maqalasının qisqartılma nusxasını sizler bilen ortaklaştık. Ko'ngil qo'yib tinglaganingiz uchun ko'p rahmat. Oldimizdagi hafta yangi bir tema bilan huzuringizda bo'lguncha omon-eson bo'linglar.

Hörmetlik radyo yuvanlıqçılar. Bugünkü programlarımız bu yerde ahırlaştı. Ätene okşaş vakit ve okşaş çastotalada Türkiye, rayon ve dünya yenilikleri. Her hıl rengdar programlar. Şundakla birbirinin yakınlık nakşı muzikala bilen huzurunlardı. Boğucu hem onlara hem de salametlik yer bolsun. Aman bulanlar.

0: Anlatınla Türkiye Avazı Radyosu.
1: Edo İfonetis Türkiye.
2: Oldi Radyo Glas Türkiye.
3: Gider Radio Amuriye Türkiye.
4: İni Adala Radio Suara Türkiye.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
6: Este radio voz de Turkiye.
7: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
8: Zboru wa glasot na Turkiye.
9: Efirde Turkiye ovozi radiosa.
10: It Turkiye hangia radio ya?
2: Oldu radio glas Turkiye.
11: Turkiye önü radiosu.
2: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.

0: Türkiyə Oğuzu.
1: Deep Player Türkiyənin Teti Radiosu.
2: Ye Sıday Türkiye.
3: Anlamadın ona Türkiyə Oğuzu Radiosu.
4: Edo İfonetis Türkiyə.
5: Oldi Radio Glas Türkiyə.
6: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
7: İni Adela Radio Suara Türkiye.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
9: Este radio voz de Turkiye.
10: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
11: Zboru wa glasot na Turkiye.
12: Efirde Turkiye ovozi radiosa.
13: It Turkiye hangia radio ya.
5: Oldu radio glas Turkiye.
14: Turkiye önü radiosu.
5: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.

ayrı akşamlara yatıp ayrı sabahlara uyanırız bundan sonra. Hataları aşk sanıp başka tenlerde avunuruz başına ve gizli gizli yaralanırız. Şunu bil ki daima ben en güzel yeri hatırana saklarım, talan olmuş gönül bahçemde. Saçlarımda tel tel hüzünlerle, gözlerimde azalan güneşlerle, ben hepsini beklerim bu şehirde. Bir gün dönersin diye.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
7: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
12: دا ترکیه غږ رادیو ده.
7: خصوم ترکیه ای زاین رادیو گایان.
13: Eterçiye Radyo Sadguri Türkiye Sıkma.
14: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
15: Ayç Radyo Voça Türkiye.
16: Gıvarit Gulas Türkiye.
17: Efirde Türkiye Ovası.
18: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
19: Ye Sıday Türkiye.
5: Anlamadın ona Türkiye Avazı Radyosu.
3: Evo İfonetis Türkiye.
5: Oldi Radio Glas Türkiye.
7: Gider Radio Amuriye Türkiye.
2: İni adalah Radio Suara Türkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
7: Este es Radio Voz de Türkiye.
10: Kochira wa Türkiye no koe radio des.
16: Zboru wa glasot na Türkiye.
11: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
15: It Türkiye hangia radio ya?
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Radio Phonetis Türkiye.
1: Ovdje Radio Glas Türkiye.
2: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
3: Ini adalah Radio Suara Türkiye.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
5: Este es Radio Voz de Turquía.
6: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
7: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
9: It Turkiye Hongya Radio ya.
1: Ovde Radio Glas Turkiye.
10: Türkiye Ünü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.